0: Sonra içeriye. Cireyin sorayım. Varın dudu.
1: Produa FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.